Günaydın değerli dinleyenler. Yeni bir güne, yeni umutlara ve yepyeni güzelliklere hep birlikte merhaba diyelim. Ne dersiniz? Bugün yüzünüzden gülümseme, kalbinizden umut, hayatınızdan güzel insanlar hiç eksik olmasın. Unutmayın, bazen güzel bir gün için büyük şeylere ihtiyacımız yok. İçten bir gülümseme, güzel bir söz ve sevdiğimiz bir şarkı bile yeter. Buradayız. Siz de bizimlesiniz. O zaman kahveler, çaylar hazırsa, gönüller açıksa güne güzel bir enerjiyle başlayalım. Çay var içersen, ben varsa versen diyor Cansu Koç. Günaydın ve güzel insanlarımız, bugün hepimizin günü güzel, keyifli, yerinde, kalbi huzurla dolu olsun. Haydi radyomuzun sesini biraz daha açın diyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok kıymetli, değerli dostlarımız olacak. Stüdyo konuğumuz olacak. Birazdan da onların sesini duyacaksınız. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Saatlerimiz 8.14'ü gösteriyor. Güzel yayınlar dileyen Sema Hanım'a, ayrıca Erol Bey'e ve Sinan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey de güzel yayınlar dilemiş. Murat, evet, Murat sever, Murat sever. Hemen çok Murat var çünkü, evvel isimlerini, soy isimlerini de söyleyelim. Ve Ümit Nihan güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de harika ve güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca sizler de bir şarkı isteğinde bulunmak isterseniz, dersiniz ki ya ben işte güzel bir anımı paylaşmak istiyorum, ya da nacizanemi, fikrimi radyoyla ilgili paylaşmak istiyorum derseniz, ne yapıyorsunuz? 43-25 çift 0 46'yı çeviriyorsunuz. Tekrarlıyorum, 43-25 çift 0 46. Ya da ben konuşamıyorum ama mesaj yoluyla fikirlerimi söylemek istiyorum, ya da bir şarkı isteğinde bulunmak istiyorum, sevdiğim birisine şarkı göndermek istiyorum diyorsanız, 0-177-837-47-74. Tekrarlıyorum, 0-177-837-47-74 telefon numarasından bizlere görüş ve isteklerinizi bildirebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, Cansu Koç'la ne diyoruz her zaman? Çay var içersen diyor, çaylarınızı alın. Almayanlar varsa tabii, yolda olanlara olmaz. Yolda olanlara güvenli sürüşler diliyoruz. Aman dikkat edin trafiğe. Bugün hava güzel olacak. Moralleriniz de yüksek olur tabii güneş açınca. Ama ne olursa olsun moralimiz yüksek olsun diyoruz. Hadi şarkı eşlik edelim. Ya da direksiyonda olanlar şarkı eşlik edebilir. Evinde olanlar çaylarını alsınlar. Hem şöyle hareket halinde şarkılara dans etsinler ya da eşlik etsinler. Ne derler? Bu güzel mutluluk hormonlarınız daha da sizi mutlu edecek şekilde çalışmaya başlar. Boşa dememişler.

Sevda Hanım demiş ki ben çayımı aldım, o kadar keyifli dinliyorum ki sizi, balkonumda oturarak keyif yaparak demiş. Hava şimdiden muhteşem, ne güzel Sevda Hanım, size keyifli güzel dakikalar diliyoruz. Biz de sizlere eşlik ediyorsak ne mutlu bizlere.

Müzik Yiğit Seferoğlu'na ait harika bir eseri muhteşem sesiyle Burcu Güneş seslendiriyor. Ben yanmam diyor. Bu şarkı şu anda radyosunun başında bize güzel yayınlar dileyen Hakan Bey'e gönderiyoruz. Burcu Güneş'ten bir şarkı istiyorum demiş. O zaman ben yanmam şarkısını gönderelim Hakan Bey'e. Ve Hakan Bey güzel yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz harika ve güzel bir gün diliyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo.

İsmail Bey demiş ki güzel yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz İsmail Namlı. Evet, İsmail Namlı güzel yayınlar demiş bizlere. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca demiş ki o kadar enerjik güzel başladınız ki ben şu anda demiş ablamın yanındayım, beraber sizi dinliyoruz. Ablamın ismi de Melahat demiş. Ona güzel böyle içten güzel bir selam gönderir misiniz? Tabii ki göndeririz. Melahat Hanım, Radyo Metropol'den ben Elif Ergün ve Mustafa Dalaş sizlere harika ve güzel bir gün dileyerek sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Umarız gününüz güzel geçer. Evet, Burcu Güneş, ben Yanmam Şarkı.

Işın Karaca o güçlü sesiyle bekleyelim de görelim diyor değerli dinleyicilerimiz. Bu arada bize güzel yayınlar, evet güzel yayınlar yazan Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Tunan'a ve Volkan Bey'e de güzel yayınlar demiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize harika ve güzel bir

Sırada istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Serkan Kaya kulaklarınızda. Tarifi zor diyor. Bu şarkıyı bizden Raşit Bey istemiş. Güzel yayınlar dileyerek. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Raşit Ünal'a. Ve Serkan Kaya'nın Tarifi Zor şarkısını kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

Şöyle biraz tavernalara gidelim, ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Evet, tavernalar bir ara çok favorideydi ve insanların aileleriyle gidip dinlediği ve keyifli vakit geçirdiği yerlerdi. Tabii ki şimdi daha çok pop alanlarına döndü, daha çok pop şarkıları dinler oldu halk, gençlik daha doğrusu, ama tavernalar her zaman yine severek dinlediğimiz şarkılar. Özellikle Cengiz Kurtoğlu'nun bu şarkısı kulaklara o kadar çok kazınmış ki, önce birkaç damla yaş diyor. Evet, bu şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Semih Bey, sıradaki şarkı benim olsun demiş. Semih Bey'e gönderiyoruz. Umarım hoşunuza gider Semih Bey. Ayrıca güzel yayınlar dilediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de size harika ve güzel bir gün diliyoruz. Saatlerimiz 8:39'u gösteriyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

unutamadığımız eserlerden bir tanesi. Anılar. Evet, anılarımızda neler neler var. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Anılara şöyle baktığımızda kim bilir herkesin gönlünde neler canlanıyor. Coşkun Sabah diyor ki, bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var diyor.

Sevgi Tarhan ablamız gün aydın olsun demiş değerli canlarım. Ben henüz tam ayılamadım. Yattığım yerden sizleri dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş ablamız. Biz de Sevim ablamıza güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir güne başlamasını diliyoruz. Yattığı yerde ne güzel. Huzurlu huzurlu böyle eski tavernalarda tam uyar şimdi böyle. İnsanın ruhuna dokunuyor zaten o şarkılar. Şarkıya belki eşlik ediyordur Sevim ablamız yattığı yerden. Hem şarkımızı dinliyor hem eşlik ediyordur. Ve bu arada Bilge bizim korudan, koru arkadaşlarımızdan günaydınlar. Sizleri bir, evet ne bilinmiş, bir kere binlerce kilometreden dinlemek ne güzel, iyi yayınlar dilerim demiş. Şu anda Türkiye'de kendisi, İstanbul'da sanıyorum. İstanbul'a sevgiler selamlar olsun. Sevgili anneciğinin de ellerinden öpüyoruz, ona da sevgili selamlar gönderiyoruz Bilgeciğim. Teşekkür ediyoruz ayrıca güzel yayınlar dediğin için, sana da harika ve güzel bir gün diliyoruz.

taverna deyince tavernalar. Evet, o güzel zamanımızda tavernaları dinlediğimiz dönemlerde tabii ki Ferdi Özbeğen de vardı. Özellikle bu şarkısı Dönsem Bile, Dönsem Bile çok güzel eserlerden bir tanesiydi ve Selami Ferdi Özbeğen de bunu gerçekten çok güzel seslendirmişti. Bize güzel yayınlar dileyen Halil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büşra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel yayınlar dilemişler bizlere. Biz de onlara güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizler.

değerli dinleyicilerimiz. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu arada mesajlarımız da geliyor hemen. Oradan da bir bakalım değerli dinleyicilerimiz. Fecri Bey, evet, günaydın sevgili Elif ve dostum Mustafa demiş ve Metropol dinleyicileri. Haftanın ilk gününe sizlerin bu güzel yayınınızla başlamak büyük bir motivasyon veriyor. Sizlere başarılı yayınlar diliyorum demiş. Sevgili eşim için sıradaki eseri rica ediyorum. Sevgiler, saygılar. Ayrıca dünkü Lübeck'teki koro çalışmalarımızın çok verimli geçtiğini belirtmeyi de unuttum demiş. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Fecri Bey. Gerçekten verimli geçti, güzel geçti. Dünkü koro çalışmamız Lübeck'teki konserimiz de yaklaşıyor bu arada. Hemen bilgileri de vereceğiz konserimizle ilgili. Ve tabii ki konuk sanatçımızın da güzel bir eserini, güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. Tavernalarla devam ederken unutulmayan eserlerden bir tanesi de Selami Şahin'in Seni Seviyorum Anlıyor Musun şarkısıydı değerli dinleyicilerimiz. O zaman ne diyelim, Fecri Bey'in isteği üzerine Gülden Hanım için bu şarkıyı armağan edelim. Ne dersiniz Fecri Bey? Umarım hoşunuza gider.

Hayri Köse güzel yayınlar dilemiş. Günaydınlar, herkese iyi yayınlar diliyorum demiş. Mustafa ve Elifciğim Gülden Karaböcek'ten kırılsın ellerim mümkünse. Evet, sevgili Hayri Köse'nin isteği üzerine Gülden Karaböcek şu anda kulaklarınızda. Kırılsın ellerim diyor. Hayri Köse ve tüm sevdiklerine geliyor. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz Hayriyeciğim. Sana da güzel bir gün diliyoruz. Evet, Türkiye'den Bilge, biraz önce de söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Günaydın sevgili Elif ve Mustafa demiş. Uzakta olsak da sizleri buradan dinlemek insana gerçekten motivasyon veriyor. İyi yayınlar diliyorum size demiş. Evet, kendisi bizi şu anda İstanbul'dan dinliyor sevgili annesine. Tekrar sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kocaman öpüyoruz.

Ayrıca sevgili Ayla Tosun bize güzel yayınlar dilemiş. Gününüz aydın olsun sevgili Elifçin ve Mustafa Bey. Kardeşim ve radyo dinleyicileri güzel bir hafta dilerim herkese. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayla. Biz de sana güzel ve harika bir gün diliyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Ayrıca birazdan canlı konuklarımız olacak. Onlarla çok güzel sohbet edeceğiz. Evet, çok kıymetli konuklarımız var bugün. Hemen ardından da sohbetimizi başlayacağız.

Semmi Cenk ve Funda Arar Al Sevgilim diyor. Harika bir düet olmuş. Bu arada konuklarımız da yavaş yavaş geldi. Sevgili Daniel Altınçınar'a bu şarkıyı armağan ediyoruz. Birazdan sohbetimize başlayacağız.

harika bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Raka Oktay ve Yıldız Tilbe'nin düeti Gitme Kal diyorlar. Bu güzel eseri şu anda radyosun başında bizi dinleyen Cenk Bey'e gönderiyoruz ve tüm sevdiklerine geliyor. Bize güzel yayınlar dilemiş Cenk Albay ve biz de kendilerine buradan harika ve güzel bir gün diliyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

Sevim Tarhan ablamız Sezen Aksu'dan Benim Yerime de Sev şarkısını istemiş. Tabii ki hemen isteği üzerine şarkıyı kendisine gönderiyoruz. Tüm sevdiklerine geliyor ve güzel bir gün diliyoruz Sevim Tarhan ablamıza. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Saatlerimiz 9.15'i gösteriyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş sizlerleyiz.

Sevgili Esma Zonmeka yazmış. Günaydın Elifciğim ve Mustafa'cığım. Güzel bir hafta, iyi yayınlar diliyorum. Eylül'de gel şarkısını rica ediyorum demiş. Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Esma. Biz de sana güzel ve harika bir gün diliyoruz. Alpay'dan Eylül'de gel şarkısını sana ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

çiçekler, ağaçlar sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler, yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

Ferhat Göçer'in en son çalışması, kulaklarınızda değerli dinleyiciler. Biraz genç nesile hitap etmiş. Biraz böyle yeni gündeme göre tabii ki müzik tasarımını yapmış. Ferhat Göçer, kafamın içini bir salsaydın diyor. Evet, gençler hani söyler ya, genç dilinde. Hani bir salsaydın beni falan. Evet, güzel olmuş şarkı gerçekten. Yol açık olsun. Buradan da Ferhat Göçer'e sevgiler, selamlar olsun. Kendisini İstanbul'da ziyaret etmiştik. Ayrıca burada da güzel konserlerde görüşmüştük. Sevgiler, selamlar olsun. Bize güzel yayınlar dileyen Dilara Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ayşe Hanım'a güzel yayınlar dilediği için çok teşekkür ediyoruz. Ve Emel Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz.

sırada yine istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı bizden, evet, Gazi Bey istemiş, güzel yayınlar demiş. Gazi İnan. Çok teşekkür ediyoruz Gazi Bey. Size de güzel bir gün diliyoruz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'den Gözlerin Yeter. Size ve tüm sevdiklerinize geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: aşk hikayesi.
1: İkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz.
0: Siyah beyaz benim gibi biraz diyor Kayahan. Evet, mekanı cennet olsun değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız da geldi, hemen kendilerine merhaba, günaydın diyelim. Evet, Ford Toba benden, Harburg'dan Genel Müdür Murat Alataş bizlerle birlikte. Ayrıca satış yetkilisi Daniel Altınçınar bizlerle birlikte. Hemen şöyle kendilerini tanımamız için öncelikle Genel Müdür olan Murat Alataş'a merhaba diyoruz. Efendim hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Bugün hava çok güzel. Güneş doğduğu zaman mükemmel.
0: Trafik kötüydü.
2: Trafik çok kötüydü. Aynen.
0: Evet. Trafik, evet, bu ara böyle. Çünkü otobanlar da kapandı. Özellikle köprüde çalışmalar var. Hafta sonları daha bir berbat. Yani pazar günü biz Lübeck'e gidiyoruz buradan. Ve dönüş yolu komple tıkalı. Tabii Lübeck'e giderken biz daha bir şiddetten çıkınca daha da kolay ulaşabiliyoruz. Evet, hemen Daniel Altınçınar'a da günaydın diyelim. Merhabalar, hoş geldin sevgili Daniel.
3: Merhabalar, günaydın. Davetiniz için teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Birazdan da neler yapıyorsunuz, hemen ona da değineceğiz. Hemen ben tekrar genel müdür Murat Alataş'a dönüyorum, Porto Baven'den. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, neden Porto Baven'desiniz, kaç yıldır oradasınız ve nelerle karşılaşıyorsunuz?
2: Evet ya, aslında ben Toba abinde 3,5 yıldan beri genel müdürlüğü yapıyorum. 130 elemanımız var, 3 bayimiz var. Komple sorumlusuyum. Benim işim aslında insanlarla. Toba abinden önce 12 yıl Tele'deydim. Tele'nin piyasasını Ford'la donattık. Çok başarılı bir şekilde.
0: Evet.
2: Ondan önce de 20 yıl Ford Kürül'deydim. Kürül'de ben o zaman bir Ausbildung yapmıştım. Yani liseyi bitirdikten sonra, yüksek liseyi. Orada kaldık 20 yıl. Sonra firmayı da yönettim geşefsür olarak Kürül en son yıllarda. Sonra bıraktım, biraz küçülelim dedim. Tele'ye gittik, çocuklar küçüktü o zaman. Çocuklarım dedim, benim olduğumu unutmasınlar, benim de çocuklarım olduğunu unutmayın diye. Orada yepyeni bir hayat kurduk. 12 yıl çok başarılı bir şekilde geçirdik. Ondan sonra Hamburg'a döndük.
0: Ne güzel. Yani Hamburg'a kaç yıl oldu geleli?
2: Elif Hanım, ben Hamburg'a geldiğimde 5 yaşındaydım.
0: Bayağı küçük.
2: Evet, şu anda 57 yaşındayım. Yani Almancam, daha doğrusu Türkçem söyleyeyim. Türkçem biraz zayıftır. Konuşabiliyorum fakat Almanca kadar değil tabii ki. Yani Almanca.
0: Ana dilim Almanca
2: tabii,
0: diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Evet, evet. Olsun. Çok da iyi anlaşıyoruz.
2: Evet, öyle mi lan o?
0: Aynen öyle. Sayın Murat Alataş, sizin tabii ki uzun yıllardır Ford'da olmanızla ilgili. Şimdi tabii şu soruları da sormak isterim. Daha çok Türkler mi geliyor, Almanlar mı geliyor size? Hani Türk olduğunuz için belki hani Türk müşterileriniz daha çok olabilir ama nasıl? Sizin bu konuda çok şeyiniz var mı? Ne derler? Türk olmanızdan dolayı Türklerin size gelmesi daha avantajlı mı?
2: Şimdi Türklerin bana gelmesi şu anda zaten olmuyor çünkü yönetimde olduğum için, ama mesela Daniel olsun, diğer Türk satış elemanları olsun, bizim Türk vatandaşları aynı dilinden olan insanlarla konuşmayı ve satın almayı, servis olsun, araba olsun, nedense çok daha hoşlarına mı gidiyor diyeyim. Biz de ona önem veriyoruz yönetimde. Yani
0: evet.
2: Toba abin olarak bu 130 elemandan en az 30 kişi yabancı köklüdür. Diversity diyoruz. Biz ona çok önem veriyoruz. Yani değişik kültürden, değişik dinlerden, değişik ülkelerden insanları çalıştırmaktan biz gurur duyuyoruz.
0: Aslında bu bir avantaj bence.
2: Evet, çok büyük bir avantaj.
0: Daha iyi bilgi alabiliyorsunuz. Daha iyi bilgi alabiliyorsunuz.
2: Tabii. Yani tamamen multikulti bir şirket Toba. Benden önce de öyleydi zaten. Ben de bunu genel müdür olarak firmayı yönetici olarak geldiğim için daha çok renk kattım.
0: Ne güzel.
2: Fakat yine de yani %80 tabii ki Alman köklü elemanlarımız var. Ama onlar da çok açıklar. Yani migrasyon sintegrol olanlara.
0: Süper, ne güzel. O zaman hemen Daniel'e soralım. Sevgili Daniel, nasıl satış temsilcisi olarak arabaları Türklerle irtibatta olduğun zaman nasıl gidiyor, nasıl geçiyor? Bizim Türkler biraz pazarlıkçı bu arada, hemen onu da söyle.
3: Ya bizim Türk milleti Alman'dan daha çok pazarlık yapıyor, bu doğru bir olay.
0: Evet, ama biz, Almanları da öğrettik ama.
3: Onlar da zaten bizden dolayı öğrendi. Ama elimizden geldiği yardıma dokunuyoruz. Fiyat konuda çok iyi yardımlar dokunuyoruz yani.
0: Artık evet.
3: Fiyatta biz yani fix bir şey demiyoruz. Hı-hı. Ama elimizden gelen yardım ve servisi vermeye çalışıyoruz.
0: Evet. Yani ben de size geldim. Arabamı sizden aldım. Çok memnun kaldım. Gerçekten öyle. İnsanlara o kadar güzel yaklaşıyorsunuz. Çok büyük imkanlar veriyorsunuz. Ben sadece öyle aslında bir bilgi sahibi olayım diye geldim. Sonra bir baktım ki araba almışım. Yani aslında araba almaya gelmemiştim. Ama çok memnunum. Hakikaten çok güzel bir hizmet var. Çok güzel ilgi var. Bunu da her yerde göremiyorsunuz.
3: Güle güle kullanın aracınızı.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki sevgili Daniel, Türklere hizmet verirken nasıl, memnun musun?
3: Müşteriye bağlı. Ama memnunum yani, işimi severek yapıyorum. Bu Türk olsun, Alman olsun, Farsi olsun hiç fark etmiyor. İşimi sevdiğim için yaptığımdan dolayı herkesi aynı görüyorum ben. Ya yani bu Türk olmasına gerekmiyor. Elimden gelen yardımı ben herkes için uyguluyorum.
0: Evet. Kaç yıldır oradasın?
3: Ben de Murat Bey gibi 3 yıldır Fortoba bendeyim ama yıllardır araba sektöründe çalışıyorum.
0: Yani mesleğini araba sektöründe yaptın.
3: Araba sektöründe büyüdüm, öyle diye.
0: Ne güzel. Tabii gençler, araba dediğin zaman onlar için ilk planda gelen şey. Peki sevgili Murat Alataş, şimdi gençlerden bahsetmişken, ben diyor arabaların içinde büyüdüm. Arabayla satışında çok erken yaşta başladım. Oradan eğitim, mesleki eğitim veriyor musunuz? Yani Ausbildungsplatz dedikleri Almanların, böyle imkanlar da sağlıyor musunuz gençlere?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani o zaten gençlere o imkanı sağlamasak biz böyle güçlü bir bayi olamayız. Benim başarım da olamaz. Çünkü bizim başarımız bizim yanımıza çalışan elemanlarla oluyor. Ve Alman, Türk, Portekiz, Rus hiç fark etmiyor. Önemli olan bizdeki yaptıkları işin en iyisini yapmaları. O çok önemli. Benim felsefem, ne yapıyorsan yap, en iyilerinden ol. Yani evet. Satıcıysan en iyi satıcılardan, temizleyiciysen dünyanın en iyi temizleyicisinden olmaya çalış. Ve o zaman başarı zaten gerçekleşiyor.
0: Fakat, seninle gelir başarı.
2: Tabii.
0: Yani işini yapıyorsan severek yapacaksın.
2: Aynen.
0: Bir de sevdiğin işi yapacaksın.
2: Ya insan sevdiği işi belki gerçekleştiremiyor. Fakat bir işi yapıyorsa severekten yaptığı zaman, dediğiniz gibi, zaten o başarılı oluyor. O yaptığı işi sevmeye başlıyor.
0: Evet. Ben şunu diyorum. İnsanlar mümkünse sevdiği işi yaparlarsa severek de giderler. Tabii ki herkes sevdiği işi yapamıyor maalesef. Ama sizin de dediğiniz gibi, eğer ki bir görev aldıysa onu da içten sarılarak işini en güzel şekilde yapmalı.
2: Evet, bakın benim bu araba branşına girdiğimde 21 yaşındaydım. Yani bundan 35-36 yıl önce girdim. Hiç aklımda araba branşına gireyim de arabalarla ilgili bir iş yapayım diye girmedim. Sadece evet. Gençken işte annem, işte oğlum, işte bir Ausbildung yap, hep okula oku bu nereye kadar biliyorsunuz. Dedim tamam anne, ben bir Ausbildung yapayım, sonra bakarız. Ve benim aslında hayalimdeki olan meslek sanat türü bir şeylerdi. Yani öyle o zamanları mi? Mesela bu Schaufenster dekoratör diye bir meslek vardı. Çok hayalindeydi.
0: Evet.
2: Yaptım da praktikum falan, ama işte öylesine bir araba branşına girdim. Onu demek istiyorum. O kadar sevmeye başladım ki, yani bu 35 sene içerisinde hiçbir başka bir meslek beni çekemezdi yani. O kadar aşık oldum bu mesleğe. Ve hala da öyleyim.
0: Ne güzel. Ya şimdi genelde erkek dediğin zaman araba çok önemli erkekler için. Hele özellikle bir de futbol diyorlar ya, ya futbol. Evet, ama bu arada sevgili Daniel Altınçınar müzikle de uğraşıyor. Yani gitar falan çalıyor, şarkı söylüyor. Hakikaten sesi de güzel. Sevgili Daniel, şarkıcı olmayı da düşünmüş müydün bu arada?
3: Hayır. O sadece benim için bir hobiydi her zaman.
0: Hobiydi, evet. Aynen. Ne güzel, ne güzel. Diyorum, kandıramıyorum. Koroya gel diyorum ama daha henüz herhalde tabii ki şu anda vakit olarak sınırlı olduğu için gelemiyor. Sevgili Daniel, Ford Toba ben?
3: Çok güçlü bir marka. Ford'un kendisi de çok güzel bir marka. Kendimi orada çok iyi hissediyorum. Bana çok değer veriyor benim iş arkadaşlarım. Dolayısıyla Murat Bey'in de dediği gibi, yaptığın işin en iyisini yapman hep doğru olur. Ben de orada elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sadece kendim için değil, müşterilerim için de aynı, aynı şekilde.
0: Evet. Ya yani tabii Murat Bey gibi bir müdür olursa, değil mi? ben de olsam orada çalışmaktan mutlu olurum. Çünkü çok anlayışlı, çok güler yüzlü. Girdiği zaman da, buraya da girerken çok güler yüzle girdi. Bu çok önemli, değil mi? Çalışanların karşısına güler yüzle çıkmak.
2: Tabii ki, yani güler yüzlülük kadar güzel bir şey yoktur. Yani zaten hayatı sabahları yeşil lambayla başlayın diyorum ben. Yani
0: evet.
2: Trafikteki olan lambayı düşünün. Kırmızı, sarı, yeşil, yeşille başlayın ki kırmızı olan müşterileri sabah mesela servise gelirken en azından sarı yapın. Mümkünse yeşillendirin. Fakat bunu yapabilmeniz için kendiniz yeşil olmanız lazım sabah, ki o yüzden insanlarımızı, çalışanlarımızı her sabah motive etmeye çalışıyoruz. Yeşil yapmaya çalışıyoruz ki bize de gelen müşterileri anlayışla karşılamak için, evet, onları da mutlu etmek için, yeşil yapmak için uğraşıyoruz.
0: Ne güzel, ne güzel. Zaten başında olan kişilerin ne kadar çok işçilere taviz verirse, ne kadar çok işçilere anlayış gösterirse, o kadar da çalışanlar daha çok severek oraya gelirler. Hani insanların huzur bulduğu yer her zaman insanın seve seve gittiği yerdir. Sayın Murat Alataş, dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz? Arabalarla ilgili bir sürü sorun çıkıyor. Mesela araba alıyorsunuz ama şimdi genelde insanlar çabuk bozulan araba çeşitleri vardır. Mesela atıyorum herhangi bir, şimdi marka da vermek istemiyorum ama bizim geçenlerde ben işte BMW'yi kullanıyordum. Sizin arabayı almadan önce sizden. Ve çok çok bozuldu ve dediler ki, hatta tamirci arkadaşımız var. BMW'ler genelde çok bozuluyor dediler. Yani tavsiye etmiyoruz. O yüzden tavsiye ettikleri belli bir araba türleri vardı, markaları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok evet, tamire çok, giden, çok parçaları pahalı olan.
2: Fakat bu soruya şöyle cevaplandırabilirim. Yani şimdi Ford olsun, Volkswagen, Mercedes, BMW hiç önemli değil. Önemli olan, bir arabayı alırken bu arabanın bana önümüzdeki 3-4 senede ne masraf açacak? Bunu çok düşünmek lazım.
0: Evet.
2: Yani biliyorsunuz burada araba kullanmak bir ihtiyaçtır ve arabanın bir değeri vardır. Ve 3-4 sene sonra bunun değeri hemen hemen yarıya düşer. Hı-hı. Hangisi olursa olsun, Mercedes evet, olsun, evet, Ford
0: evet,
2: olsun.
0: Evet.
2: Fakat Ford alırsa, Mercedes alırsınız 100 bin oraya, 3 sene sonra 50 bin oraya düşer ama yine 50 bin bir değeri var, ama 50 bin kaybetmiş olur. Hı-hı. Ford alırsınız 40 bin oraya, 3 senede ama 20 bin kaybetmiş olursunuz ama 20 bin değeri kalır. Yani bu kaybım ne kadar? Hı-hı. Ve bu kaybı 36 veyahut da 48 aya böldüğünüz zaman Mercedes yapıyor ayda 1000 euro, 1200 euro. Ford da yapıyor 300-400 euro ayda. Onu düşünmek lazım. Ve bir araba prestij için mi alıyorum arabayı, yoksa araba beni ihtiyacım görsün diye mi alıyorum?
0: Hı-hı.
2: Şimdi bizim tabii ki kanımızda da, genlerimizde de tabii ki prestij olayı var.
0: Evet.
2: Mesela Avrupalı insanlar, Almanlar, işte Kuzey Avrupalılar genelde prestije hiç önem vermezler. Daha çok işte böyle beni A'dan B'ye götürsün ve tutumlu insanlardır. Biz tutumlu değiliz demiyorum. Fakat biz daha çok prestije önem verdiğimiz için bazen gözümüzü görmüyor. Hani altımda Jaguar olsun da bin orada olsun, adı ne olacak? Olsun. Aynen.
0: Evet.
2: Ama bu dediğim gibi bu kültür ve tamamen genetik bir şeydir. Ve buna çok büyük anlayış gösteriyorum. Dolayısıyla Ford'da da bizim tabii prestij arabalarımız var. Yani Bronco var, çok meşhur ikon. Ford Mustang'ımız var. O yüzden bu tür arabaları da sunuyoruz tabii ki. Ama sizin sorunuzu son noktalamak için mümkün olduğu kadar bu araba bana önümüzdeki 3-4 yılda ne kadar masraf açar?
0: Evet.
2: Düşünmek lazım.
0: Evet. Şimdi bazen şunu diyoruz, işte ben de o fikirdeydim hep. İşte kullanılmış araba alayım, belli bir süre kullanırım, ondan sonra hiç değilse o kadar paramı yatırmam gibi düşünüyordum. Fakat hiç ne derler? Dışarıdaki hesap evdeki hesaba hiç uymadı ya da evdeki hesap dışarıya uymadı, öyle diyelim. Ve arabaya o kadar çok tamir masrafı verdik ki yani 6500 euro olan bir araba bana 15.000'e kadar mal oldu. Sonra diyorsunuz ki ondan sonra yine yani çöplük oldu araba. O yüzden acaba bu doğru mudur? İnsanların fikirleri böyle eski araba mı alsam, hani yeni mi alsam ya da biraz kullanılmış mı alsam, hani evet, genç olan. Ne tavsiye ediyorsunuz dinleyicilerimize?
2: Şimdi benim tavsiyem, dediğiniz çok güzel bir misal. Arabayı alıyorsunuz 5-10 bin oraya. 3 sene kullanıyorsunuz, 5-6 bin euro masraf yapıyorsunuz işte tamirat falan. Ve bu arabayı tekrar 2-3 bin oraya satıyorsunuz.
0: Evet.
2: Yani 3 senede bir 12 ile 15 bin orası bir paranız gidiyor yani.
0: Evet, evet.
2: Bu parayı sıfır bir arabaya verdiğiniz zaman ayda 300 euro civarında, yani mesela bizdeki olan modeli söyleyeyim, Ford Kuga türü, hem Jeep türü hem aile arabası, çok tasarruflu, 250 ile 350 euro arası taksitle hiç başınız ağrımadan sürüp 3 sene ve 3 sene sonra bu arabayı yarım fiyata da tekrar alma imkanınız var. Hatta şu anda bizim kampanyamız başladı mesela, sıfır faize kadar düşüyor, faiz de ödemiyorlar. O yüzden benim yani tavsiyem özellikle vatandaşlarımıza, toprağımıza gelin danışın. Danışmak parasızdır.
0: Evet.
2: Biz Rise Bro'lar gibi danışmak için 30-40 euro almıyoruz.
0: Evet, evet.
2: Tamamen bedava ve seve seve bilgi sahibi yapıyoruz. Alır almaz gönlü onlara kalmış ama bir kahvemizi içmeler için bütün müşterilerimizi ve bizi tavsiye edenleri bekliyoruz.
0: Evet. Sevgili Daniel, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin de düşüncelerini almak isteriz. Yani insanlar yeni mi alsın ya da böyle 4 yıl kullanılmış, onun da garantisini veriyorsunuz değil mi? 2 yıl garantisini vermiştiniz.
3: Bizim için şimdi kullanılmış ya da ikinci el, birinci ya, sıfır araba büyük bir fark etmiyor. Biz her araçlarımıza büyük bir özen veriyoruz. Bu kullanılmış da olsa sıfır da olsa fark etmiyor bizim için. Herkesin bütçesine göre araçlarımız var. Elimizdeki bütün imkanları müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Murat Bey'in söylediği gibi sıfır faize varan kampanyalarımız var. Önemli olan müşterilerimizin araçlarını özel şahıslardan, internetlerden almaması. Bugünler için biz buradayız. İnsanlarımız için, müşterilerimiz için yardımcı olmak için buradayız. Garantilerimiz, paketlerimiz mevcut. Yani müşterilerin herhangi büyük bir riske girmesine gerek yok. Bu ister sıfır, ister ikinci el olsun fark etmiyor.
2: Çok önemli bir konu ya dayandı Daniel. Bunu ben tabii ki dinleyicilerimize özellikle tavsiyede bulunmak istiyorum. İnternetten, özellerden almamaya çalışın.
0: Evet.
2: Bayilerden alın. Mesela bizden satılan ikinci el arabaların hepsinde bir sene boyu Gewährleistung diye bir şey var. Yani bu arabaya bir sene içerisinde ne olursa olsun hiç gözümüzü kırpmadan
0: her şeyini üstleniyorsunuz.
2: Her şeyini üstleniyoruz. Çok önemli bir şey.
0: Evet, evet.
2: Özelden aldıkları zaman bu olay kalkıyor.
0: Maalesef ben internetten aldım ve başım yandı. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bilemiyorsunuz, gördü aldı diyor. Bir imza atıyorsunuz, bitti. Yani herhangi bir şey de talep edemiyorsunuz. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersin? Önce Daniel'den başlayayım. Sevgili Daniel, Fortobabe'nin satış yetkilisisin. Son olarak dinleyicilerimize neler tavsiye edersin?
3: Kendinize çok iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Araba konusunda yardımcı olmaktan size gurur duyuyorum. İstediğiniz gibi bize ulaşabilirsiniz.
0: Ne güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ayaklarına sağlık. Sevgili Murat Alataş, Fortobabe'nin genel müdürü, çok teşekkür ediyoruz öncelikle geldiğiniz için. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz ve neler tavsiye edersiniz?
2: Evet, tavsiye edecek çok çok şeyler var ama kısa bir tavsiyede, özel bir tavsiye bulunmak istiyorum. Bizde müşteri olanları, biz sadece araba aldı ve işimiz bitti diye bir şey yoktur bizde. Biz uzun vadeli görüyoruz. Aynı bir evlilik gibidir, bir evlat gibidir.
0: Evet.
2: Güven sağlamak istiyoruz. Araba alıp da nasıl işimiz bitti diye bir şey yoktur bizde. Biz ömür boyu ilişki kurmak istiyoruz müşterilerimizle. Ve dediğim gibi, yani çok güvenilir bir seviyede ve hiçbir çözülmeyecek sorun yoktur bizde. Önemli olan konuşabilmemiz ve o sorunu da çözebiliriz. Yani benim hayat felsefemde zaten sorun diye bir şey yoktur. Sadece çözüm vardır ve biz bu çözüm odaklı işimize devam ediyoruz ve başarımız da zaten gösteriyor onu.
0: Evet, size nasıl ulaşabilirler?
2: www.tobaben.eu ile veyahut da bizim internetten Google'den Tobaben yazdıkları zaman, Daniel Altınçınar yazdıkları zaman, Murat Alataş yazdıkları zaman zaten hemen internette gözüküyor ve nerede olduğumuz da belli zaten.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada ayrıca Türk kültürümüzü de destekliyorsunuz. Ve Türk kültürümüzü desteklediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Sanatımızı destekliyorsunuz. Bu sizin ne kadar özverili, ne kadar topluma duyarlı olduğunuzu gösteriyor. Ne mutlu bizlere. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sayın Murat Alataş ve satış yetkilisi Daniel Altınpınar, Genel Müdür Murat Alataş, değerli dinleyicilerimiz. Evet, bilgi almak isterseniz biraz önce verdiği adreslerden ya da bize de ulaşabilirsiniz. Bizler de sizi yönlendirebiliriz. Gidip fikir alışverişinde bulunun. Sorularınız olursa tabii ki sorabilirsiniz. Bizlere de sorabilirsiniz. Bizler sizi yönlendiririz. Bu konuda her zaman sizlere açık bir hem satış yetkilisi hem de genel müdür sizlerin karşısında olacak aradığınızda, değerli dinleyicilerimiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
2: Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
0: İnşallah diyoruz.
3: Teşekkür.
0: O zaman biz de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Programımızı, Kayahan'ı sevdiğinizi biliyoruz. Tabii Bülent Ersoy'u da seviyorum dediniz. Gözlerinin hapsindeyim şarkısıyla bugünlük programımızı kapatıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bizler çarşamba günü tekrar radyolarınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Tabii ki Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de kalın diyoruz.